0: Yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah. Yeah, yeah. Ey, gece gündüz, yeah.
1: Spankito, spankito.
0: Yeah, yeah. Gece gündüz para peşin.